Yengen ham sen bobom. Ham nakangin koy jamu. Yengen yok ham sen beni tibule.

gengen ham sen babam. Ham ne kengen koyacağımı. Gengen yakı ham sen demek ki güler. Bilin dek mi, acı dünya.